erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım, hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen Tanrısın Allah'ım, sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım Tanrım, ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

iki taştan biriyim. Allah'ın kullarından niye ayrı gibiyim? Allah'ın kullarından sanki ayrı.

Allah'ın kullarından niye ayrı gibiyim? Allah'ın kullarından sanki ayrı.

Ağlama baba. Şeref ağlamaz. Bugün benim düğünüm var. Hey anam hey. Hilal vurmuş kanım üstüme. Ağlama baba. Şeref ağlamaz. Gayrı ruhum bayraktır benim. Dalgalanır vatan üstüne. Yeşil ırmağı Fırat'a, Gediz'i Dicle'ye kavuşturur. Erciyes'i Ağrı'yla, Kaçkar'ı Toros'la, Maden Dağı'nı Ulus Dağı'yla buluşturur. Bu bayrak türküdür baba. Rize'de çay, Isparta'da gül kokul, Aydın'da zeybek, Erzurum'da dadaş türküler. Antep'te şahin, Köroğlu'yum zulme karşı durmaya, Dadaloğlu'yum afşar ellerini yeniden kurmaya. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Neden ay yıldız nazlıdır? Çünkü hep çocuktur bir yanımız, hep alkınalıyız. Şimdi şehidim, anamın eline bırakılan boynu bükük künyeyi, yaralı bir yurdum. Yaşasam yine Mehmet'in oğlu Ali olurdu.

Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildim

hasret bana göre değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.

Dolmuş sayfalarım, tükenmiş kalem. Kendime bir ceza vermeliyim ben. Hiç huzur vermedi bana bu alem. Başımı taşlara vurmalıyım ben. Kendime bir kurşun sıkmalıyım ben. Beynime bir kurşun

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz, özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, F

0: doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıl tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
0: IFM Reklam.

tüm dinleyicileri, bugün 31 Ağustos Pazartesi, yeni bir haftaya başlıyoruz. Dider Aydın'la Günaydın programındasınız. Birazcık kafa ütülemeye geldim yine hafta başında. Bugün de güzel bir konumuz var. Aslında insana dair çok sık yapılan ve hatta kimimizin de gizli bir gücü gibi sahiplendiği bir şeyden bahsedeceğim. Niyet okumaktan. Karşımızdaki kişilerin niyetini ya da zihnini okumaya çalışmaktan ve bunun bize neler yaptığından bahsedeceğiz. Az sonra bu konuyla ilgili sizden mesajlarınızı almaya başlayacağım. WhatsApp hattım 0532 686 7837. Sizi

100.5 AFM dinleyicileri, Lider Aydın'la Günaydın programındasınız ve bugünkü konumuz zihin okuma oyunu. İnsana dair bir yerden bu aslında ve birazcık da tehlikeli bir yeteneğimiz. Yetenek mi tartışılır? Tehlikeli diyorum çünkü çoğumuz bu yeteneğe sahip olduğumuzu düşünüyoruz ve insanların aklından geçenleri bildiğimizi sanıyoruz. Biri mesajımıza geç cevap verir ve hemen biliriz, bizi önemsemiyordur. Ya da bir arkadaşımızın yüzü ısıktır, kesin bize kırılmıştır. Eşimiz kısa cevap verir, belli ki artık eskisi kadar sevmiyordur. Ya da size o an trip atıyordur ama asla başka bir ihtimal olamaz. Patron toplantıda fikrimize yorum yapmaz, kesin gözden çıkarılmışımdır. Çocuğumuz odasına kapanır, bize kesin tepki gösteriyordur. İşte bunların hepsi muhteşem yetenekler ve biz bunların hepsinin gerçek olduğuna inandığımız bir yerden hayatımızı devam ettiriyoruz. Niyet okumak mümkün mü? Tartışılır. Kimileri buna sıkı sıkı tutunur ve bunun arkasında haklı olma çabası vardır aslında. Haklı çıkmaya çalışmak. İkincisi de korkularımız. Bunların hepsinden bahsedeceğiz. Ama şimdi sizi Mela Bedel'den Darıldım'la baş başa bırakıyorum.

Evet. 100.5 AFM Dider Aydın'la Günaydın programındasınız ve konumuz niyet okumak. Biraz evvel saydığım bir sürü şey vardı. Geç cevap verilen mesajlar, işte birilerinin yüzünün asık olması ya da verilmiş kısa bir cevap, çocuğumuzun odasına kapanması, hepsiyle ilgili bir fikrimiz var. Ve işin en kötü tarafı onlara inanıyor olmamız. Elimizde henüz tek bir tane açıklama ya da karşımıza sorduğumuz tek bir soru bile yok. Doğrulanmış bilgi yok. Ama zihnimiz dosyayı çoktan kapattı, kararı verdi, gerekçeyi yazdı. Hatta karşı tarafın savunmasını bile reddetti. İşte bugün niyet okumak dediğimiz bu alışkanlığı konuşmak için buradayım. Başkasının davranışını görüyor. Ya da ne bileyim o davranışı okuyoruz diyebilmek daha mantıklı. Sanki böyle görmekten ziyade ona böyle bir anlam yüklüyoruz ve onu okumaya başlıyoruz. Ve davranışla niyet arasındaki boşluğu kendi tecrübelerimizle dolduruyoruz. Eğer o davranış bize daha öncesinden başka birileri tarafından başka bir sebeple öğretildiyse ya da başka bir kodu varsa diyeyim zihnimizde, o zaman o boşluğu o bilgiyle dolduruyoruz ya da herhangi bir korkumuz varsa, mesela yetersizlik, değersizlik vesaire gibi bir korkumuz varsa da yine o karşımızdaki kişinin davranışıyla benim niyetim arasına giren zaman içerisinde bu korkular üşüşmeye başlıyor. Ve ben bir anda konuyla alakalı bir yargıya varıyorum da. %100 bilmediğim bir şey ya bu. Zaten tehlikeli olan kısmı bu. Belki siz de bugün birinin sessizliğini, ilgisizlik, yorgunluğunu, öfke, dargınlığını küçümseme diye tercüme edebilirsiniz. Belki de biri sizin niyetinizi sormadan hakkınızda hüküm verebilir. İkisinin de insanı ne kadar yorduğunu aslında çok iyi biliyoruz. Bu programda yalnızca bunu yapmayın, bunu etmeyin demek gibi bir derdim yok. Çünkü insan yıllardır kendisini aslında korumak için, yani kötü bir niyetle olmasa bile başka bir alışkanlığı tek bir cümleyle veya tek bir nasihatle bırakamaz. Ben bunun çok farkındayım. Neden yaptığımızı belki anlayabiliriz. Sonra zihin bize anlattığı hikayeyi gerçekle nasıl ayırt ederiz? Onu belki bugün konuşuyor olabiliriz. Böylece belki bir fikir edinirsiniz. Çok büyük kriz anlarında işinize yarayabilir. Ya da hayatınızın çok da önemsemeniz gerekmeyen bir yerinde bu bilgiler çok büyüttüğünüz ve zaman harcadığınızı fark ettirir de artık oraya o kadar da zaman harcamazsınız. Nereden size bir faydası olacak bilmiyorum. Ama eminim ki burada konuşacağımız her şeyin size bir katkısı olacak. Eğer konuyla ilgili WhatsApp mesajı atmak isterseniz seve seve okurum. WhatsApp hattımız 0532 686 7837. 100.5 AFM'desiniz. Konumuz niyet okumak. Bakalım kimlerin böyle bir süper gücü var ve kimler bunu çok iyi yaptığını düşünüyor. Mesaj atarsanız memnuniyetle okurum. Sizi şarkılarımızla baş başa bırakıyorum.

Evet sevgili dinleyiciler, 100.5 AFM'de Dider Aydın ile Günaydın programındasınız ve konumuz niyet okumak. Aslında şu an niyet okumak nedir ne değildir diye biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü işin içerisinde sezgi var, gözlem var, varsayım var ve bunların arasındaki farklar var. Niyet okumak karşımızdaki insanın düşüncesini, duygusunu ya da amacını şimdi yeterli kanıt olmadan bildiğimizi varsaymaktır. Ve zaten tehlikeli olmasının sebebi ya da bizi tuzağa düşürüyor olmasının sebebi de elimizde yeterli bir kanıt olmamasıdır. Ama biz öyle o niyete inanıp öyle olduğunu varsaymayı tercih ediyoruz. Burada önemli kelime gerçekten varsaymak. Çünkü hepimiz gözlem yapabiliriz. Ya karşımızdaki kişinin ses tonunu duyarız değil mi? Yüz ifadesini görürüz, davranıştaki değişikliğini belki fark edebiliriz. Sorun fark etmekte de değil zaten. Burada da bir sıkıntı yok. Fakat fark ettiğimiz şeyden tek ve kesin bir sonuç çıkartmak tehlikeli. Örneğin bugün benimle çok kısa konuştu bir gözlem. Bana kızgın olduğunu söylersem bu bir yorum. Artık beni istemiyor ise yorumun üzerine kurulmuş daha büyük de bir hikaye. Yani niyet okumak masum gibi görünüyor ya da çok böyle sıklıkla yaptığımız bir şey olabilir ama sonunda vardığımız yer çok enteresan olabiliyor hakikaten. Ve zihin çoğu zaman bu üç basamağı o kadar hızlı kat eder ki böyle bir anda siz hikayeyi gözlem zannedersiniz ve o inanırsınız, o hikayenin içinde kalırsınız. Allah, olay nereden nereye gider? O yüzden niyet okumakla ilgili çok böyle farkındalığımızın oluşması bence önemli. Sezgiyle niyet okumayı da birbirine karıştırıyoruz. Mesela sezgi bize burada bir şey farklı diyebilir. Niyet okumak ise neyin farklı olduğunu ve nedenini kesin bilmektir. Yani sağlıklı sezgi merak doğurur. Niyet okumak kesin hüküm verir. Sezgi soru sordurur, niyet okumak sorgusuz karar aldırır. Yani mesela sezgi ya burada böyle bir garip bir şey hissediyorum demek ayrı bir şey. Adını koyamadığınız, belki soru sorup da ne olduğunu çıkaracağınız. Ama niyet okumak ya burada işte nokta nokta nokta kesin var ve bu yüzden böyle deyip böyle sonunda elinizi masaya vurup kalktığınız netlikten bahsediyor. Bir de deneyim var. Bir insanın geçmişte defalarca sözünde durmaması, bugün ona karşı temkinli olmamızı anlaşılır kılabilir. Burada da bir sıkıntı yok. Ama temkinli olmakla her davranışın nedenini kesin bildiğimizi sanmak aynı şey değildir. Geçmiş bilgi verir, bugünün tamamını tek başına açıklamaz. Bu üç cümlelik ayırma yöntemini birazdan size vereceğim. Ama sizi şimdi şarkımızla baş başa bırakıyorum. Bu arada eğer konuyla alakalı mesaj atmak isterseniz WhatsApp hattımıza mesajlarınızı atabilirsiniz. 0532 686 78 37 memnuniyetle okurum. Konumuz niyet okumak.

0: olay olduğunda zihninizden geçenleri 3 başlığa ayırabilirsiniz. Gördüğüm şey mesajıma cevap vermemesi. Benim verdiğim anlam beni önemsemiyor. Bilmediğim şey neden cevap vermediği. Ya başına bir şey de gelmiş olabilir yani. Asla aklımıza gelmeyen. Ve bu mesaja cevap verme süresi uzadıkça böyle içimizi bir şey kemirir. Biz ona inanmaya devam ederiz. Aklımızdan bin bir türlü şey geçer. Ve işin kötü tarafı o aklımızdan geçen cümlenin ruh haline bürünmeye başlarız. Yani kötü ve olumsuz bir şeyse beni önemsemiyor diyorsak eğer bir süre sonra o süre uzadıkça ve o arada cevap gelmezse de ona inanmaya başlıyoruz. Yani bedenen, zihnen ve ruhen o beni önemsemiyorun size hissettirdiği yetersizlik ya da değersizlik duygusu neyse onu bürünmeye başlıyorsunuz ve bu karşınızdaki insanı ister istemez yansıyor. Ama bilmiyoruz yahu neden cevap vermediği konusunda hiçbir fikrimiz yok. Bir arkadaşınızla akşam konuşalım mı diye yazdınız mesela. Mesaj görüldü ama cevap gelmedi. Birinci ihtimal yoğun. İkinci ihtimal ne diyeceğini düşünüyor. Üçüncü ihtimal unuttu. Dördüncü bir ihtimal gerçekten konuşmak istemiyor. Zihin neden çoğu zaman doğrudan dördüncü ihtimale gider? Çünkü korku olasılıklar arasından kendisine benzeyeni seçer. Bu insan psikolojisinde karşınızdaki olayla alakalı o ihtimallerde olasılıklar arasından kendisine benzeyeni seçer. Burada amaç her şeyi pembe yorumlamak değil bu arada. Kesin yoğundur, kesin beni seviyordur demek de başka bir niyet okuma. O da tam tersi. Her şeye pembe gözlüklerin arkasından bakmak falan öyle bir şey de yok. Amacımız olumsuzu olumluya çevirmek de değil. Kesin hükmü dürüst bir belirsizliğe çevirmektir. Yani bilmiyoruz ya. Peki insan neden niyet okur? Hiç bunu düşündünüz mü? Çünkü zihin boşluk sevmiyor. Ya bilmediğimiz bir durum varsa, özellikle de bizim için önemli bir ilişki söz konusuysa ya da karşımızdaki kişi bizim duygusal olarak bağımızın yüksek olduğu birisi ise o boşluk bizde gerilim yaratmaya başlıyor. Ve zihin de savunma mekanizması olarak garibim bizi aslında korumaya çalışıyor ama biz başka yerden onu kullandığımız için maalesef o boşluğu kapatabilmek için biraz evvel söylediğim o korku frekansından ya da tanıdığı yerden boşluğu kapatmaya çalışıyor. Böylece kendini güvende hissedecek. Aslında dert bu. Ama açıklamanın olumlu ya da olumsuz olmasına bakmaz işte bu güveni oluştururken. Sadece korkudan besleniyor. Orası biraz muamma. Ama açıklamanın doğru olması ikinci planda bile kalabiliyor yani. Yeter ki belirsizlik bitsin. Yani zihnimizin çalışma şekli bu. Bu belirsizliğe tahammül etmekte zorlanmak aslında bilmiyorum demekten kaçmak da anlamına geliyor. Çünkü bilmiyorum demek çoğumuzun zihninde farklı bir yerde. Böyle acizlik gibi mi, yetersizlik hissini mi tetikliyor insanlarda bilmiyorum ama yani her şeyi bilemeyeceğimizi bir kabul mü etsek artık? Bu zihnimizden ve zihnimizin niyet okumasından bağımsız söylüyorum bunu. Her şeyi bilemeyiz ya. O yüzden kesin ve kötü bir açıklama belirsizlikten daha katlanılır hale geliyor. Bunu fark edin. Çünkü kötü senaryoda en azından neye hazırlanacağımızı biliriz. Konuya reklamlardan sonra devam ediyorum.
1: Alefem reklam.
2: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres

0: doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 49 77. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
1: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve

95.5 AFM dinleyicileri, Dilber Aydın ile Günaydın programındasınız ve konumuz niyet okumak. Diyoruz ki insan neden niyet okur? Birincisi, belirsizliğe tahammül etmekte zorlandığı için. İstemiyor. Zihin bilmek istiyor. Eğer bilemezse de kendi boşluğunu kendisi dolduruyor. Ve burada en çok da korkularından besleniyor. Geçmiş yaraların bugünü tercüme etmesi çok alışık olduğumuz bir şey. Bu yüzden de niyet okuyoruz aslında. Daha önce görmezden gelinmiş, terk edilmiş, aldatılmış veya küçümsenmişsek zihin benzer acıyı önceden yakalamaya çalışır. Karşımızdaki insanın bugünkü davranışı küçük olabilir fakat içeride bizde eski bir alarmı çalıştırıyorsa o anda o olay böyle çığırından çıkabilir ve bugünkü kişiye değil geçmişte bizi inciten şeye cevap vermiş oluruz niyet okuyarak. Reddedilmeden önce kendini korumak. Zaten beni istemiyor demek bazen olası bir reddedilmeyi önceden kontrol altına alma çabasıdır. İnsan böylece şaşırmayacağını, hazırlıklı olacağını düşünür. Ah nafile. Fakat kendini reddedilmekten korurken ilişkiye yaklaşma ve gerçeği öğrenme ihtimalini de kaybeder. Maalesef gerçekten kendi topuğumuza sıkıyoruz. Kendimize dair inançlarımız içeride

Ben eğer yeterince değerli değilim inancı varsa, nötr bir bakış açısın küçümseme, gecikmiş bir cevap önemsenmeme, eleştiri ise tamamen bizi reddediyor gibi algılamamıza sebep olabilir. İnsan çoğu zaman başkasının zihnini değil kendi hakkındaki eski hükmünü okur. Yani biz mesela bir şey, birisi hakkında bir niyet okuyorsak eğer, bir davranışa, işte ne bileyim bir söze, ya kesin bu bundan diyorsak, aslında geçmişteki topladığımız bilgilerden kaynaklı bunu yapıyoruz. Şimdi diyelim ki karşımıza yepyeni birisi çıktı ve daha yeni tanıyoruz. Şimdi geçmişteki aldığımız bilgilerle bu insanın tavrının, davranışının o anlama geldiğine inanmak haksızlık değil mi? Ve siz, sizi tanımayan birinin size bunu yapmasını ister misiniz? Yani beni hiç tanımayan birinin ben normalde zaten benim mesela günüm çok yoğundur ve ben mesajlara çok geç dönüyorumdur. Beni tanımayan birisi ilk yeni başlarda daha bana böyle mesaj atmaya başlar ve ben o mesaja geç dönersem, o da onu önemsemiyor anlamında değerlendirirse, benim hiçbir zaman normal şartlarda çok yoğun olduğumu ve mesajlara zaten geç döndüğümü anlayamayacak. Kaldı ki ben mesajlara hemen dönüyorum, o da ayrı mevzu da. Anlatabiliyor muyum? Karşımızdaki tanıma fırsatını da kendi kendimize, kendi elimizden alıyoruz. İletişim yerine tahminle alışmış olmak da var. Bazı ailelerde duygular açıkça konuşulmuyor maalesef. İnsanlar ne istediklerini söylemez. Karşı tarafın anlamasını bekler. Ya bu da çok enteresan değil mi? Yani ne bileyim, birileri, aile bireylerinden birisi küser ve niye küstüğünü asla anlamaz. Sen ne yaptığını bilmiyor musun? Arkadaşım, bilsem sormam ya. Ya da belki evet, yaptığım şeyin farkındayım ama seni küstürecek kadar büyük bir anlamı olduğunu bilmiyorum. Bir konuşsan da bir iletişime mi geçsek acaba? Hani bir söylesen mi? Bu iki tarafı da çok tehlikeli. Yani hem bizim niyet okumamız, hem de bizim niyetimizin ne olduğunu okumasını beklemek. Yani lanet gibi bir şey bence. Böyle ortamlarda büyüyen kişi yetişkinliğinde de soru sormak yerine ipuçlarından sorunu çıkarmaya çalışabilir. Neden? Çünkü ailesiyle beraber yaşamış olduğu evde ona alışıktır. Açık iletişim ona doğal gelmez. Çünkü bilmiyor, öyle bir iletişimin içine doğmamış. Riskli gelir. Dolayısıyla tahmin etmeye çalışmak onun için daha konforludur. Sonuç her ne olursa olsun. Bir de neden niyet okuruz? Haklı çıkma ve kontrol ihtiyacımızdan. Bazen niyet okumak yalnızca korkudan olmaz. Üstünlük ihtiyacından da beslenir. Ben insan sarrafıyım, kimin ne olduğunu hemen anlarım cümlesi kişiye kontrol duygusu verir mesela. Fakat insanları bir kez çözdüğümüzü sanınca onları yeniden görme ihtimalimizi de kaybederiz. Ya mümkün de değil ya, hani parmak izimizin dünya üzerinde biricik olması, yetiştiğimiz her ortamın bizde farklı bir etki yaratıyor olması, karakterlerimizde, DNA'mızda bulunan, aktarılan genler ve belki yaşadığımız yerin iklimi bile insanları tanıma, ben insan sarrafıyım demek için çok ciddi yürek yemiş olmak lazım. Çünkü bu kadar donenin içerisinde bu kadar net ve kesin konuşmak bana çok doğru gelmiyor açıkçası. Hissetmek ayrı bir şeydir. Ondan bahsetmiyorum ama kesin insanlar hakkında hükme varmak bana çok, eğer yanlış anlamayacaksanız, kibirli bir hareket gibi geliyor. Bu arada kibir veya kıskançlık veya buna benzer kelimeler ya da duygularla ilgili kullandığım tanımlar hepimizde olan şeyler. Ben bunu birisini suçlamak ya da birisini töhmet altında bırakmak için söylemiyorum. Kibir hepimizde var. İnsan kibri de çok tehlikeli. Ama kimimiz o kibri kontrol edebiliyoruz, kimimiz edemiyoruz. O ayrı mevzu. O yüzden böyle ben insan sarrafıyım demek belki okey hissediyor olabilirsiniz. Ona hiç söyleyecek bir şeyim yok. Ama onun sonunda eğer arkasından nokta nokta nokta diye kesin bir hüküm bildiriyorsanız karşınızdaki insanla ilgili, işte orada sizin kibrinizden bahsedilir diye düşünmekteyim ben, şahsi fikrim. Bu alışkanlığın bir nedeni olması verdiği zararı ortadan kaldırmaz. Yani niyet okumak alışkanlığından bahsediyorum. Ama nedenini anlamak değişimin kapısını açar. O yüzden konuşuyoruz bugün.
kendimize neden böyleyim diye kızmak yerine şu anda zihnim beni hangi acıdan korumaya çalışıyor diye sorabiliriz mesela. Çünkü zihnimizin bunu yaparken gerçekten bir amacı var. 100.5 AFM'de Dider Aydın ile Günaydın programındasınız. Ve Ebru Yaşar, Burak Bulut, içime ata ata ile devam ediyoruz.

WhatsApp mesajımız var, der ki hep en kötü ihtimali düşünüyorum, bunu nasıl durduracağım? Bir kere düşüncenin hiç gelmemesini hedeflemek gerçekçi değil bu arada. Yani mümkün mü tartışılır. Asıl amaç geldiğinde onu tek gerçek saymadan önce yavaşlamak. Yani bu bir ihtimal, %100 emin değilim cümlesiyle başlayabilirsiniz. Peki şeyi sormak isterim. Mesela en kötü ihtimali düşündüğünüzde neyi kontrol edeceğinizi zannediyorsunuz? Bir oraya bakabilir misiniz? En kötü, en iyi, en makul olmak üzere 3 senaryo yazın mesela. Sonra yalnızca bugün atabileceğiniz bir tane adım seçin. Bu arada küçük bir pratik de vermiş oldum size. Emel Hanım yazmış. Sevgiler Emel Hanım, umarım yardımcı olabilmişimdir. Bir soru daha gelmiş. Karşı taraf konuşmak istemiyorsa ben ne yapacağım? Yani karşımızdaki insanları konuşmaya zorlayamazsınız. Fakat kendi ihtiyacınızı ve bekleyebileceğiniz süreyi söyleyebilirsiniz. Yani cevap vermemek de ilişkinin işleyişi hakkında bir veridir. Niyetini bilmeden seçiminizi yapabilirsiniz tabii, ama bu ilişkide sağlıklı kalabilmeniz için en az neye ihtiyacınız var bir ona bakın. Yani şu an konuşmak istemediğini anlıyorum. Benim için bu konunun şu zamana kadar konuşulması çok önemli. Yani sana zaman veriyorum ama mutlaka konuşalım, olur mu deyip şu anki konuşmama isteğine biraz alan açabilirsiniz ve kendi isteğinizi de böylece karşı tarafa belirtmiş olabilirsiniz. Ya ilişki dediğiniz şey açık iletişimden ibaret. Yani bunun dışında bilmiyorum. İşte taktik yapın, öyle olun, böyle olun. Ya yani böyle böyle şeyler de ya vardır yoktur, gerçekliğini bilemiyorum ama insanlara şöyle bir baktığımda işte ya nasıl yaşıyorlar bilmiyorum. Ben böyle çok içimden nasıl geliyorsa öyle yaşayan, duygularını öyle ifade etmeye çalışan, edebilen de bir insanım. Yani bir yerden kalkıp gitmek istiyorsam ortada hiçbir şey yokken oradan kalkıp gidebiliyorum falan. Eğer ben karşımda birisi varsa ve ben onunla bir ilişki yaşayacaksam, bununla ilgili sürekli bir taktikte bulunmak, işte niyetini okumaya çalışmak, o aslında bunu böyle söyledi, bu da böyle, ya çok yorucu değil mi? Acayip yorucu geliyor bana. Ben derim ki açık iletişim. Sen bana bunu söyledin. Ben senin fikrine saygı duyuyorum ve sana konuşmama isteğinden dolayı biraz alan açıyorum ama ben de bu konuyu önemsiyorum. Lütfen en kısa zamanda bunun üzerine konuşalım. Ha, bundan sonraki adımda eğer senin konuşmak istediğin zamana kadar bu konu konuşulmazsa bu net bir tavırdır zaten. Hani bunun neticesinde bir eyleme geçebilirsin. Yani uzaklaşmak istiyorsan uzaklaşabilirsin vesaire. Ama ilk etapta, ilk anda hemen böyle kestirip atmak için niyet okumak, bir hükme varmak bana doğru gelmiyor açıkçası. Ve varsa mesajlarınızı seve seve okurum. Kendini sınamak için belki 5 işaret vereceğim sana, ama ne zaman? Az sonra.

Hay FM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence

0: doğru adres.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler, Aydın.
3: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik MaxiFit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
0: IFM Reklam.
4: Ne güzel yandım bak işte sen.
5: Evet, 100.5 IFM'de Dider Aydın ile Günaydın programındasınız. 31 Ağustos Pazartesi, bir ayın daha sonuna geldik. Yarın yeni bir aya gireceğiz. Bugünkü konumuz niyet okumaktı. Bir tane sorumuz var. Cemil Bey demiş ki, ya ben gerçekten haklıysam? Ha, güzel. Tabii ki haklı olabilirsiniz. Peki buradaki mesele her tahminin yanlış olması mı sizce? Ya da kesinlikten önce gerçeği araştırmak ve cevaba göre sağlıklı davranmak gibi bir amacımız olabilir mi? Haklı olmak da size karşı tarafı aşağılamadan sınır koyma sorumluluğunu bırakır ya. Yani haklı çıkmak mı istiyorsunuz, yoksa gerçekten ne olduğunu anlayıp kendiniz için doğru kararı vermek mi? Bir de böyle de bir karşı atağa geçmek isterim Cemil Bey. Mesela konuşmadan önce hedefinizi tek kelimeyle yazın. Anlamak, çözmek, sınır koymak veya bitirmek. Cümlelerinizi de o hedefe göre seçebilirsiniz. Yani derdiniz eğer haklı çıkmaksa zaten orada egomuz devreye giriyor ve ego devreye girince birçok yapıcı özellik ortadan kalkabiliyor maalesef. Ama eğer haklı çıkmanın dışında gerçekten güzel bir cevaba ulaşırsanız, işte ben anlamak istiyorum, çözmek istiyorum, sınır koymak veya bitirmek istiyorum gibi o cümlenin, o kelimenin cümlesiyle yola devam edebilirsiniz. Bakalım başka sorunuz var mı? Niyet okumayı bırakırsam saf veya kolay kandırılan biri olmaz mıyım diye sormuş. İsmini vermek istemeyen bir seyircimiz. Ya niyet okumayı bırakmak işaretleri görmezden gelmek demek değil ki. Niyet okumak işaretleri kanıt kabul etmek ya baktığınızda. Çok da sağlıklı bir şey değil. Yani siz bir işaret gördüğünüzü zannedersiniz ve onu %100 kanıt olarak kabul edersiniz. Bu sağlıklı değil. Soru sorup tutarlılığa bakar ve sınır koyarsınız. Bence saf değil, aksine zeki olursunuz. Kolay kandırılan değil, tam aksine sorgulayan, anlamaya çalışan bir yerden yolunuza devam edersiniz. Niyet okumayı bırakmanın saflıkla ya da kolay kandırılan biri olmakla bir alakası yok. İşte korkunuz bu galiba anladığım kadarıyla. Sizi koruyan şey tahmininiz mi yoksa somut sınırlarınız ve seçimleriniz mi diye sorarım ben de böyle bir durumda. Ya kendinize güven ölçütleri belirlemeniz lazım. Ne bileyim, söz ve davranış uyumu, süreklilik ve açık iletişim gibi kendinize insanlarla ilgili güven ölçütü hazırlayın. Ve kişileri tahminle değil bu ölçütlerle değerlendirebilirsiniz. Yani tahmin etmek kadar hızlı olmaz ilk başta tabii ki. Biz yıllardır bunu yaptığımız için alışığız. Ama bir süre sonra bu ölçütlerden bir tanesi size yakın gelecek ve onun etrafında ilişkilerinizi daha sağlıklı yürütebilirsiniz diye düşünüyorum. Ama inanın bana, niyet okumanın saflıkla falan hiçbir alakası yok. Çıkın o kafalardan diyorum ve sizi Zeynep Salih'den Çeyrek Gönüllü'ye baş başa bırakıyorum.

niyet okumaktan bahsetmek isterim birazcık da. Çünkü en çok yakın ilişkilerde yorucudur. Önem verdiğimiz insanın küçük bir davranışına büyük anlamlar yükleriz. Bir yabancının sessizliği bizi fazla düşündürmez ama sevdiğimiz insanın sessizliği bir sürü cümle kurmamıza sebep olur. Diyelim ki eşiniz, partneriniz eve geldi ve sessiz, yorgun musun diye sormak yerine bana tavır yapıyor diye düşündünüz, siz de geri çekildiniz. O sizin soğukluğunuzu fark etti ve gerçekten gerildi. Bir süre sonra başlangıçta var olmayan bir sorun, iki kişinin birbirinin tepkisine verdiği tepkiyle gerçek oluverdi. Buna ilişkilerde kendi kehanetimizi gerçekleştirmek diyebiliriz aslında. Beni istemiyor diye düşünüp mesafe koyarız. Karşı taraf bu mesafeye karşılık verir. Sonra bak ben biliyordum deriz. Ya hakikaten bunu o kadar çok örneği var ki hayatımızda. Oysa gördüğümüz sonuç ilk varsayımımızın kanıtı değil, davranışımızın etkisi olabilir. Mesela niyet okuyan cümleler. Sen zaten beni hiç düşünmüyorsun. Bunu beni sinirlendirmek için yaptın. Ne söyleyeceğini biliyorum. Senin derdin haklı çıkmak. Beni dinliyormuş gibi yapıyorsun. Ya nereden biliyorsun? Nereden? Ya bu cümleleri kurarken mesela kendim için de söylüyorum, karşımızdaki insan için de söylüyorum. Ya arkadaşım nereden biliyorsun? Sen zaten beni hiç düşünmüyorsun. Aynı yerden düşünmüyor olabilir misiniz? Aynı yerden bakmayı bilmiyor olabilir misiniz? O kendi tarafından düşünüyordur ve çok da düşünüyordur da. Senin istediğin gibi düşünmüyor ya da senin istediğin gibi davranmıyor diye onun hiç düşünmediği anlamına gelmez. Yani olaylar böyle çok başka şekillerde çözülebilecek şeyler kaosa dönüşüyor. Ve ben bu konuda bazen insanların çok abarttığını düşünüyorum. Yani çok basit söylüyorum. Zaten beni düşünmüyor. Ya nereden biliyorsun? Beni dinliyormuş gibi yapıyorsun. Elinizde bir done yoksa... Ya o an mesela boş bakıyordur size ama söylediğiniz cümleler aklındadır, onu dinliyordur, boş bakıyor olabilir. Yani bir insan bir anda bir yere dalabilir. Sen beni dinliyormuş gibi yapıyorsun. Nereden biliyorsun? Yerine ne söyleyebiliriz? Mesela beni önemsemiyorsun yerine mesajıma uzun süre cevap gelmeyince önemsenmediğimi düşündüm. Bir şey oldu mu? Ya da beni cezalandırmak için sussun yerine sessiz kaldığında aramızda bir sorun olduğunu düşünüyorum. Şu an konuşabilir miyiz? Ya da beni küçümsüyorsun yerine fikrime güldüğünde küçümsenmiş hissettim. Ne demek istediğini anlatır mısın? Ya açık iletişim ama bunu deyimlerle, mitolojilerle, hikayelerle vesairelerle falan yapmaktan bahsetmiyorum. Dümdüz sen böyle yaptın. Ben böyle hissettim. Bunu bana anlatabilir misin? Yanlış mı anladım? Açık iletişim. Soru sorun karşı tarafa. Bu dilin farkı şu yani. Karşı tarafın niyetini ilan etmeyip kendi deneyimimizi anlatıyoruz aslında. Davranış somut, duygu bize ait, soru ise açık. Yani karşımdaki bir davranış sergiledi. Ben duyguya girdim o davranış yüzünden. Bunların hepsini soruyla karşımdakine ifade ettim. Aslında şunu da yapmış oluyorsunuz. Mesela eğer size gerçekten değer veren birisi ise karşınızdaki kişi, sizin o durumdan rahatsız olduğunuzu anlamasına da fırsat veriyorsunuz. Yani hüküm vermeyip de açık iletişime girdiğinizde karşınızdaki ha bir dakika ya bu bundan rahatsız oluyormuş demeyi öğreniyor bu sayede. Mesela iş hayatında toplantıda yöneticiniz size bakmadan konuştu. İşte beni gözden çıkardı. Artık beni sevmiyor. Ki yönetici personeli sevmek zorunda mı? Onunla da çok emin değilim. İş arkadaşınız fikrinize itiraz etti. Beni yetersiz görmek istiyor. Bak kesin böyle böyle. Bir de onun bir ses tonu vardır böyle. Öyle söyleriz. Bir e-postaya yalnızca tamam yazıldı. O tek kelimenin içine öfkeyi sığdırdık. Allah küçümsendik. Bak bu ne demek istedi? Tamam. Nokta. Bak nokta koydu falan diye. Yazılı iletişim niyet okumaya özellikle açıktır. Çünkü ses tonu yok, yüz ifadesi yok, bir nokta işareti bile bazen bize çok soğuk gelebilir. Böyle durumlarda hemen karşı saldırıya geçmeyin. Onun yerine somut
mesajın somut içeriğine dönmek ve gerekiyorsa kısa bir açıklama istemek daha güvenli olur. Yani böyle yazdınız ama ben bunun ayrıntısını alabilir miyim? Tam olarak ne demek istediğinizi anlamadım. Aile içinde de şöyle oluyor. Yılların biriktirdiği, getirdiği roller var ya, böyle üst üste. Bir kardeş ne söylese kıskanıyor. Anne ne sorarsa kontrol etmeye çalışıyor. Baba sessiz kalsa onaylamıyor diye yorumlanır. Ya bazen haklı olduğumuz örnekler de var. Tamam. Fakat geçmişteki rolü bugünün her anına yapıştırınca da değişen insanı göremiyoruz. Ben mesela bunu çok fazla yaşıyorum. İşte bu mesleğe girmeden önce bu mesleği, yani radyoculuktan bahsetmiyorum, nefes ve yaşam koçluğu hayatıma girmeden öncesinde ben de gerçekten çok zor bir karakterdim. Zor bir anneydim. Benim de kendimce kusurlarım vardı. Kontrol etmek istiyordum. İşte kendi geçmiş travmalarımı yönetmekte zorlanıyordum. Yetersizlik, değersizlik, aklınıza ne gelebilirse. Yani ne gelirse çok bir sürü şey vardı. Ve ben bu meslekle beraber zaten mesleği, bu işi meslek haline getirmemin sebebi benim o dönemde kendi üzerinde çok fazla çalışmam ve değişimleri görmem. Aile içerisinde bu biriken üstümüze kalan rollere çok fazla inandığınızda şöyle oluyor. Siz değişiyorsunuz ama karşınızdaki kişi sizi eski tanıdığı yerden yorumladığı için benim aslında çok iyi yaptığım bir şeyi görmüyor ve hatta böyle öfke doğuran durumlar bile yaşanabiliyor. O yüzden niyet okumak yerine gözlemlemek, soru sormak, açık iletişimde bulunmak karşımızdaki insanın değiştiğini görmek için de fırsat veriyor. Mesela arkadaşlıklarla da başka biriyle plan yaptığında artık beni istemiyor diye düşünebilirsiniz. Fakat belki konuşacakları başka bir şey var ve konunun seninle uzaktan yakından alakası yok. Ya da bambaşka bir mevzu çok spontan gelişti ve baş başa kalmak istediler. Ya bir sürü sebebi olabilir. Beni artık istemiyor çok büyük bir cümle ya. Bunu herhangi bir konunun, bir eylemin karşısında söylemek için gerçekten ciddi kanıtlara ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Özellikle arkadaşlıklarda. Ne zaman varsayım değil, örüntü var. Burada gerçekçi olalım. Her kuşku kuruntu değildir. Bir insan sürekli söz verip tutmuyorsa, ihtiyaçlarınızı tekrar tekrar küçümsüyorsa, açık sorularınıza kaçamak cevaplar veriyorsa ve davranışlarıyla sözü uzun süredir uyuşmuyorsa ortada değerlendirilmesi gereken bir örüntü olabilir bu arada. Fark şu, örüntü tekrar eden somut davranışlara dayanır. Niyet okumak ise tek bir davranıştan içerideki amacı kesinleştirir. Örüntü gördüğümüzde de sen kötüsün demek zorunda değiliz bu arada. Bu davranış tekrar ediyor ve bana iyi gelmiyor. Buna göre sınır koyacağım diyebiliriz. Kendinizi koyduğunuz yerden dışarıya gözlemleyerek, kendimizi de gözlemleyerek baktığımızda aslında birçok şeyi yanlış yaptığımızı, alışkanlıkla yaptığımızı anlamamız mümkün. Şimdi sizi şarkılarla baş başa bırakacağım. Birazdan son kelimelerimi söylemek için burada olacağım.

kadar niyet okumaktan bahsettik. Neler yapabileceğinize dair de ufak tefek tavsiyelerde bulunabilirim. Mesela durun ve cümleyi yakalayın. İlk hedef niyet okumayı hiç yapmamak değil. Tabii ki, hatta bence bu mümkün de değil de biz ister istemsizce yapıyoruz bunu ve zihnimizin bizi hayatta tutmasıyla alakalı bir refleks olduğunu düşünüyorum. Ama niyet okuduğunuzu daha erken fark etmeyi becerebiliriz. İçimizden kesin bana kızdı geçtiğinde ya da buna benzer hüküm, %100 hüküm süren bir cümle geçtiğinde hemen ona inanmak ve onun duygusuna girmek, işte bedenimizi, zihnimizi ona göre yönlendirmek yerine bir dakika, şu anda niyet okuyorum demek. Küçücük bir mesafe ama düşüncenin emir olmaktan, hüküm olmaktan çıkmasını sağlar. Mesela kamera kaydını yazın. Ben çok seviyorum bu adamı. Bir kamera yalnızca neyi kaydeder? Konuşurken gözünü kaçırdı, mesajı gördü, 4 saat cevap vermedi, toplantıda fikrime yorum yapmadı gibi, değil mi? Kamera beni küçümsedi demez. Çünkü bu görüntü değildir, yorumdur. O yüzden kamera kaydınızı yazın. Sadece gördüğünüz şeye bakın. Mesajıma geç cevap verdi. Mesajıma artık bana değer vermiyor, bana kıymet vermiyor değil. Mesajıma cevap vermedi, veremedi belki de, bilmiyoruz yani karşısında. Ya da bugün beni aramadı, artık beni sevmiyor. Hayır, sadece gerçek kamera kaydı bugün seni aramamış olması. Geriye kalan söylediğin her şey senin yorumun. Hikayeni dürüstçe söyle. Kendimize şunu söylememiz lazım. Ben buna şu anlamı verdim. Bu ifade yorumu yok saymaz bu arada. Onu doğru yere koyar. Beni dışladılar yerine dışlandığım hikayesini kuruyorum şu an. Dil değişince düşünceyle aramıza kapı açılıyor. Ya da ben artık bana değer vermiyor demek yerine ben bana değer vermediğini düşünüp değersizlik duygusu hissetmeye başlıyorum. Aslında bu hikayeyi ben kurdum diye kendi kendinize orada yaptığınız şeyi dile getirin. En az 3 tane alternatif üretebilirsiniz. Kendinizi iyimserliğe zorlamadan 3 makul açıklama bulmak da mümkün. Bana kızgın olabilir. Bir sebep varsa. Bana yorgun olabilir. Kendi hayatında bir sorun yaşıyor olabilir. Ya şey yapıyorum ben bazen. Ya ölmüş bile olabilir ya bir insan. Ölüm bile var ya hayatımızda. Ama bunu söyleyince tabii insanlar panik oluyorlar. Bu sefer karşımızdaki kişiyle ilişkimiz başka boyutlardaysa bu sefer tetikleyebiliyor. O yüzden siz öyle düşünmeyin ama gerçekten kendi hayatında bir sorun yaşıyor olabilir. Yani sorunlar vardır ve yaşanabilir. Açık ama yumuşak sorular sorun. Evet ya da hayırlı cevaplar diye bana kızgın mısın yerine daha açıklayıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Bir de cevap gelmese bile sınırınızı davranışa göre koyun derim ben. Yani diyelim ki cevap gelmedi. Sadece davranışa odaklanın. Zihninizden geçen niyete değil. Çünkü ona göre sınır koyarsanız eğer fersah fersah uzaklaşmanız lazım. Bugün niyet okumaktan bahsettik. 100.5 AFM'desiniz ve Ağustos'un son günündeyiz. Ama pazartesi, hafta başı, şahane bir gün, şahane bir hafta olsun. Yarından sonra gireceğimiz yeni ay size istediğiniz bütün güzel haberleri ve bolluğu, bereketi getirsin. Kendinize çok iyi bakın, AFM'de kalın. Sevgiler efendim.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
4: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
5: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve

0: Çin'e Aydın. Telefon 0546 222 2013, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya, Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
7: IFM Reklam.
8: Çatsın derim çok çok çok güzelim, unutursam ya

0: yakalarsam.
1: IFM reklam.
2: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
3: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanıyor.

0: Siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre Durumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: NY Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve

Hay FM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efes.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
4: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz.
2: Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanmış.

0: Üniversitesi Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve

0: 0213 iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
4: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz.
2: Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
7: IFM Reklam.

döner, acayipsin. Oynamışı gülüm şükürüm.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanmış.

0: Sitesi Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜMOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güven...

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıl tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler, Aydın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
6: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. WaterBest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. WaterBest 0533 148 6909. WaterBest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507-807-9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜMOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve

0: IFM reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler, Aydın.
5: Evlenmek ve

0: takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: IFM Reklam. IFM.

mask on, got a fucking mask on, mask on. Percocet, set.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'e

0: Pazar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029 bölü 2 Sokak, numara 5 bölü 4, Efeler Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güven...

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Rezidans.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler, Aydın.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
8: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanmış.

0: Adresi Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507-807-9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güven...

0: İçine Aydın. Telefon 0546 222 2013, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Komonroil enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
5: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: IFM Reklam.

0: yakışmaz.
1: IFM reklam.
2: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilyam 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
3: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Bahçe, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029 bölü 2 sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve

0: takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
3: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
4: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazır.

0: siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

0: Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Farkında mıyız? Her şeyin başı doğa. Doğa olursa milyonlarca canlının evi olur. Tüm canlıları ve evlerini korursak biyolojik çeşitlilik hep var olur. Dünyaya nefes, insanlığa şifa olur. Ormanlar, tıpta kullanılan 29 bin bitkinin ev sahibi. Antibiyotikler, ağrı kesiciler ve kanser ilaçlarının kaynağı doğa. Yani birçok hastalığın çaresi yine doğada. Unutmayalım ki her şeyin başı sağlık. Her şeyin başı biyolojik çeşitlilik. Tema Vakfı.
2: Masmavi sular. Keyifli bir yaz günü. Aniden görülen çaresiz çırpınışlar. Ve sudan çıkarılan hareketsiz bir beden. Boğulma durumunda önce bilinç ve solunum değerlendirilir. Bilinç kapalı, solunum varsa kişi derlenme pozisyonuna getirilir. Sıcak tutmak için üzeri örtülür. Gözlemlenmeye devam edilir. Bilinç kapalı, solunum yoksa kişi sırt üstü yatırılır. 112 aranır. Temel yaşam desteğine başlanır. Kişi uyanana ya da profesyonel yardım ulaşana kadar devam edilir. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.

0: Aydın'ın Kuşadası ilçesi, İki Çeşmelik mahallesi, Akandere sokakta meydana gelen olayda iddiaya göre Egemen Y ile Arif C.B. arasında telefonda tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sokağa pompalı tüfekle geldiği öne sürülen Arif C.B. Egemen Y'ye ateş açtı. Egemen Y ayağından yaralanırken yerden seken saçmalar sokakta bulunan 14 yaşındaki Sema N.S.'nin bacağına isabet etti. Hastaneye kaldırılan iki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen iki kişiye otomobil çarptı. Kaza, Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı Çınarönü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mustafa Şeyh yönetimindeki otomobil, iddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen Kısmet T ile Beyhan T'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan iki kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Beyhan T'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesi Sefer Gazi Mahallesi 28. sokakta meydana gelen kazada AA idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce kaldırıma ardından ağaca çarparak durabildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken otomobil kullanılamaz hale geldi. Adana'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Asya Aydoğan'ın cenazesi Ceyhan'da toprağa verildi. Ceyhan'da meydana gelen olayda Yusuf Aydoğan'ın boşanma aşamasındaki eşi Asya Aydoğan ile kayınbiraderlerinin evinin önünde karşılaştığı baldızı MG'yi silahla ateş ettiği iddia edildi. Ağır yaralanan Asya Aydoğan hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 16 yaşındaki MG'nin tedavisi ise sürüyor. Asya Aydoğan'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Ceyhan Yeni Asli Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan Aydoğan'ın 4, 3 ve 2 yaşlarındaki 3 çocuğu devlet korumasına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan Yusuf Aydoğan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor. Bursa'nın Orhaneli ilçesinde düzenlenen sünnet düğünü, yemeklerin ardından yaşanan rahatsızlıklarla gündeme geldi. Karıncalı mahallesindeki düğünde ikram edilen yemekleri yiyen yaklaşık 50 kişi bir süre sonra bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetler yaşadı. İhbar üzerine düğün alanına çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Zehirlenme şüphesi bulunan vatandaşlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Düğünde ikram edilen yemeklerden numune alınırken yaşanan rahatsızlıkların nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Kırıkkale'nin Karşıyaka Mahallesi Okul Caddesi'nde meydana gelen kazada SK yönetimindeki otomobil EU idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kontrolünde SK'nın 1,78 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Sürücüye trafik ihlallerinden toplam 250 bin lira idari para cezası uygulandı. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde elinde bıçakla sokağa çıkan şahıs çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İddiaya göre şeker hastalığı bulunan şahıs sinir krizi geçirerek bıçakla sokağa çıktı. Çevredekilere bağırıp bıçağı sallayan şahıs için polise ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören şahıs park halindeki bir otomobile binerek kendini araca kilitledi. Polis ekipleri şahsı araçtan çıkarmak için havaya ateş açtı. Güçlükle araçtan çıkarılan şahıs polise mukavemet göstermeye çalışsa da etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaşanan gergin anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Şanlıurfa Diyarbakır Karayolu'nun kent girişinde meydana gelen kazada Ömer Yılın'ın kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Ağır yaralanan Yılan, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Evli ve iki çocuk babası olan Ömer Yılan, daha önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanlığı görevinde de bulunmuştu. Samsun'un Alaçam ilçesi Geyikuşan sahilinde doğal olarak yetişen kum zambakları bu mevsimde çiçek açarak sahile ayrı bir güzellik katıyor. Koruma altında bulunan kum zambakları belediye, çevre koruma ekipleri ve vatandaşların duyarlılığıyla korunuyor. Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz da kum zambaklarının Geyikuşan sahiliyle özdeşleşen önemli bir değer olduğunu belirterek vatandaşlara bitkileri koruma çağrısı yaptı.
1: Alaçam İlçemizin Geyikuşan sahilinde bulunmakta olup ilçe belediyemiz ve çevre koruma ve vatandaşlar tarafından korunmaktadır. Kum zambakları bu mevsimde açmaktadır. İlçemizde sahiliyle Geyikuşan sahiliyle özdeşmiş bir bitkidir. Gelip görmenizi, ilçemizi ziyaret etmenizi tavsiyede bulunurum.
0: Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde çıkan kavgada tabancayla yaralanan H.E.A. İldem organize sanayi yönünde ilerleyen tramvaya bindi. Tramvayda yolculuk yapan vatandaşlar yaralı şahsın durumunu fark ederek ihbarda bulundu. İhbar üzerine tramvayın Tuna durağına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri durakta ilk müdahalesini yaptıkları H.E.A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kavgada silahı kullanan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 58 yaşındaki Nurettin Çırak, iki arkadaşıyla birlikte Karaburun sahiline geldi. Kıyıda oturan Çırak bir süre sonra dalga vurdu. Denize sürüklenen adam kısa sürede dalgaların arasında gözden kayboldu. Çırak'ın denize sürüklendiğini fark eden çevredeki iki kişi suya girerek yardımına koştu. Bilinci kapalı halde sudan çıkarılan Çırak, olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan Nurettin Çırak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili sahil güvenlik ekiplerince inceleme başlatıldı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki küçük çocuğun kavgası sonrası gerginlik yaşandı. İddiaya göre çocuklardan birinin ağabeyi diğer çocuğu uyarınca çocuğun babası evinden çıkarak ruhsatsız tabancasını çekti ve çocuğun ağabeyiyle annesine doğrulttu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin silahını çektiği ve ardından çocuk ile annesini ittiği görüldü. Olayın ardından aracıyla bölgeden uzaklaşan şüpheli polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki bir motosikletin çalınması ile ilgili çalışma başlatıldı. Yenişehir mahallesinde bir kafenin önünde meydana gelen hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikleti çalan çocuğun bir süre pusuda bekledikten sonra harekete geçtiği görüldü. Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında hırsızlığı 2012 doğumlu İK isimli çocuğun gerçekleştirdiği belirlendi. Çocuk aynı gün yakalandı. Ele geçirilen motosiklette yapılan incelemede şasi ve motor numaralarının silindiği fark edildi. Motosiklet işlemlerin ardından 7 Emin Otoparkı'na çekildi. Olayla ilgili tahkikatın sürüldüğü bildirildi. Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasının ardından kayıp 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde yeniden başladı. İlk gün yürütülen çalışmalarda hayatını kaybedenlerin olduğu belirlenirken ekipler kayıp kişilere ulaşmak için denizde ve çevresinde taramalarını sürdürüyor. Çalışmalara hava unsurları da destek veriyor. Ekipler belirlenen bölgelerde havadan ve denizden yoğun şekilde arama yapıyor. Yetkililer çalışmaların hava ve deniz şartları el verdiği sürece devam edeceğini bildirdi. Bursa'da yapımı duran 10 katlı site inşaatından yaklaşık 3,5 milyon liralık malzeme çalındı. Olay Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından yapımı duran 36 daireli site inşaatına giren şüpheli elektrik panoları, sigortalar, kablo tesisatları ve çok sayıda musluğu çaldı. Hırsızlık anları çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Ekipler yaklaşık 250 saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. 13 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlenen İÇ operasyonla yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin'in Erdemli Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre 16 yaşındaki H.E.'ye hastane tuvaletinde doğum yaptıktan sonra bebeği çöp kutusuna attı. Tuvalete giren temizlik görevlisi çöp kutusundaki bebeğin hayatta olduğunu fark etti. Bebek hemen tedavi altına alındı. Polisin çalışmasıyla bebeğin annesinin H.E.'ye olduğu tespit edildi. Tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen H.E.'ye kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Aramalarda 384 gram skunk, 25 gram kokain, hassas terazi ve 20 bin lira ele geçirildi. Yakalanan 9 şüpheliden 4'ü hakkında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 5 şüpheli ise tutuklandı. Ayrıca hakkında 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de yakalanarak cezaevine gönderildi.

0: 22 yaşındaki Seyit Ülker ilk kazasını Sümer Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaptı. Motosikleti
1: ya,
0: kazanın ardından Yedeğin otoparkına çekildi.
1: Ya dün kaza
0: ertesi gün motosikletini teslim alan Ülker otoparktan ayrıldıktan sadece 5 dakika 5 saniye sonra bir otomobille çarpıştı. Üst üste yaşadığı kazaları ciddi yaralanma olmadan atlatan genç sürücü motosikletlilerin trafikte görmezden gelindiğini savundu. Kendi sürüşünde de hatalar olduğunu belirten Ülker, motosiklet sürücülerine koruyucu ekipman kullanmaları ve dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
1: Şimdi şurada Gey Otoparkı'ndan geliyoruz, ona çok sinirim bozuldu.
2: İlk kazam 17 Ağustos'ta oldu. Bu taraftan geliyordum, bu istikamette ilerlerken orta şeritten gidiyordum. Sol şeritteki araç birazcık bana doğru yaklaştı. Yaklaşınca benim kafam silme geçti ona. Odan buraya dağılınca önümde de araç varmış. Ben de ona girdim yani kafayla. Ya sağdan kurtarırdım ama sağdan kurtarsam araçlar durmuş. Ben de yeşil gibi gördüm. Daha tam bilmiyorum da araç sahibi de tam hatırlamıyor o anı. Gidip yaya çarpmaktansa kendimi yavaşlattım. Araca girmiş oldum ben de. Yaralandım da bir beden bütünlüğünü bozan bir yaralanma yok. Kırık çıkık yok. Ertesi gün çekiciye gittim almaya. Ondan sonra tam 5 dakika 45 saniye sonra gittim bir daha kaza yaptım.
3: Nasıl kaza oldu?
2: Ya kaza, ben normal şeritten gidiyordum tabii, iki şerit yol ama oraya park eden araçlar vardı. Araç sahibi de sinyali verdiğini söylüyor ama videoda da ben tam görmedim sinyali veya eski araç olduğu için sinyali tam gözükmüyordu. Ben de ona girmiş oldum. Yeter artık dedim ya, hani kazası falan da artık onda da. Ya tabii canımıza bir şey olmaktan sonra motorun falan çok da önemli değil ama yeter artık dedim. Ben normalde de çok fazla kaza yapıyordum. Kamera bile benim değil. Arkadaşım verdi bana. Bak dedi ki sen her gün kaza yapıyorsun.
3: Kamerada da kırık var
2: hatta. Kamerada da kırık var yani. O kadar belli artık. Ya gençlere nasıl tavsiye bulunurum? Sürün ya. Sürmeye devam edin. Yani en azından sevdiğin şeyi yapıyorsun. En azından bunun önlemi nedir? Ha, bugün bende yok. Ama her zaman yani ben koruma ceketiyle gezerim. Tabii korumanı giy. Ondan sonra yine sürebilirsin. Yani motor bir şey tehlikeli diye yapmamak gerekmiyor bence yani. Bir daha dikkatli olmak gerekiyor canım. Dikkatli olduktan sonra sürebilirsin. Yani motor o kadar tehlikeli bir şey değil. Sürüşüne bağlı.
3: Bir kaza potansiyeli daha görüyor musun kendinde?
2: Kesinlikle evet.
3: Yine yaparsın yani.
2: Yaparım ya. Ya ben günde 3 kere kaza yapmadan kendime gelemiyorum. Sorun ya bir kişiye yüklemek değil de tabii bende de sorun var. Ama genel Türkiye trafiğinde de motorcular genelde görmezden geliyor. Yani bunu herkes bilir. Kendine hakkı zanneden motorcular da herkeste hata var. Ha benim sürüşümde normal değil ama yani bende de hata var bence. Motorun aracı arkadan girdiğim için kafası dağıldı. Onun ardından yandaki grenajlar, buralar çatladı. Sol taraf da çatladı.
3: Ön tekerde problem vardı.
2: Ön tekerde problem yoktu. Şu çamurluk kısmı kırıldı. Bir tane aynam vardı zaten. O da gitti.
0: Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri refüjde bulunan mobil elektronik sistem entegrasyonu direğine çarptı. Kazanın etkisiyle direk yola devrilirken araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve Fırat Edaş ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yıkılan direkteki bağlantılar ise ekipler tarafından kesilerek güvenlik önlemi alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde sarpı ve dağlık arazide çıkan orman yangınında ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangının enerjisi müdahaleler sonucunda düşürülürken söndürme çalışmaları sırasında alevlere karşı kendini toprağa gömmeye çalışan bir kaplumbağa fark edildi. Kırmızı kasklılar arama kurtarma ekiplere kaplumbağayı bulunduğu yerden alarak kabuğuna su döküp soğutmaya çalıştı. Bölgede 3 uçak, 15 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personelle yangına müdahale ediliyor. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 5 katlı apartmanın 4. katında bulunan boş dairede yangın çıktı. Alev ve dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sırasında apartman bahçesinde bulunan hamile bir kedi de korkarak birinci kata sığındı. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kediyi bulunduğu yerden alarak güvenli alana çıkardı. Yangında yaralanan olmazken boş dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Batman'ın Gültepe mahallesindeki özel bir spor salonunda çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kadının cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Emine Yari, Şanzimet Sarıoğlu ve hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan avukat Gülsüm Öztekin Tunç için cenaze töreni düzenlendi. 3 kadının cenazesi kılınan namazların ardından Batman Asri Mezarlığı ile Akça ve Tılmaç mezarlıklarında toprağa verildi. Cenaze törenlerinde aileleri ve yakınları gözyaşlarına hakim olamazken çok sayıda vatandaş da son görevini yerine getirdi. Yangında dumandan etkilenen yaralıların tedavileri hastanelerde sürerken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme devam ediyor. Antalya'nın Sarık ilçesinde park halinde bulunan traktör, elektrik aksamında meydana gelen kısa devre sonucu kendi kendine çalışarak hareket etmeye başladı. Sürücüsüz şekilde ilerleyen traktör kısa süre sonra motor kısmından alev aldı. Alevlerin saman balyalarına sıçramasıyla birlikte yangın büyüdü. Alevlerin arasında kalan bazı büyükbaş hayvanların vücutlarında yanıklar oluştu. Traktörün sürücüsüz hareket ederek alev topuna dönüştüğü anlar ise güvenlik kamerasına an be an yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Traktör kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Artvinli damat ile Aydınlı Derya düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi. İki ailenin ve yakınlarının katıldığı törende Artvin ve Aydın'ın gelenekleri bir araya geldi. Düğün öncesinde gerçekleştirilen gelin alma merasiminde duygusal anlar yaşandı. Derya'nın baba evinden uğurlanmasının ardından davetliler çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Artvinli damadın zeybek performansı oldu. Aydın'ın yöresel ezgileri eşliğinde piste çıkan damat ağır ve kendinden emin adımlarla zeybeğini oynadı. Kollarını gururla açarak zeybeğin heybetini yansıtan damat, özellikle deryaya bakarak oynadığı zeybekle davetlilerden büyük alkış aldı. Artvin'den gelen damadın Aydın'ın zeybek kültürüne böyle güzel bir şekilde eşlik etmesi gecenin unutulmaz anları arasında yer aldı. Gelin ve damadın tören boyunca büyük ilgi gördüğü düğünde aileler de genç çifti yalnız bırakmadı. Artvin'den Aydın'a uzanan bu güzel birliktelik iki kültürün ve iki ailenin aynı mutlulukta buluşmasını

0: Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Seyitören köyünde şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle köydeki çok sayıda ağaç devrilirken bazı noktalarda ulaşım ve günlük yaşam aksadı. Can kaybının yaşanmadığı fırtınanın ardından köylüler devrilen ağaçların temizlenmesi için seferber oldu. Traktörlerin de yardımıyla ağaçlar bulundukları yerden çekilerek boş alanlara taşındı. Yapılan çalışmalarla hem çevrede oluşabilecek tehlikelerin önüne geçildi hem de kapanan geçiş güzergahları yeniden kullanıma açıldı. Erzincan'ın Koçyatağı köyünde gece saatlerinde ağıla giren ayı 144 küçükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu. İddiaya göre ayı ağılın kilitli kapısını kırarak içeri girdi. Ardından ağıldaki hayvanlara saldırdı. Olayın fark edilmesiyle durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle jandarma bölgeye gelerek inceleme yaptı. İncelemede ağılın kapısında ayıya ait pençe izleri tespit edildi. 144 hayvanı telef olan besici İsmail Mutlu, büyük mağduriyetin yaşandığını belirterek zararının karşılanması için yetkililerden destek istedi. Köy muhtarı Cengiz Kaya ise bölgede ayı popülasyonunun arttığını savundu. Kaya, benzer olayların yaşanmaması için yetkililerin kalıcı ve etkili önlemler almasını istedi.
1: Yarısı bilinçli civarlarında ayı buraya girmiş, kapalı kapı olduğu halde, kilitli olduğu halde. İşte ayak izleri. Bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Bir de burada. 150 koyunumu telef etmiş. Kapım kilitli olduğu halde. Benlik bir imalim yok. Yetkililerden yardım istiyorum. Aynen. Kapıda da ayak izleri var. Ayının ayak izleri var.
2: Közle yaşanan olay 12 ile 5 arası mevcut oluşmuştur. Ayı kapı kilitli güvenlik yer olmasına nedeniyle ayı kapı kırmış, kapı kilidi mevcut orada, kapıda ayak izleri. 144 hayvanı öldürmüş, boğularak ölmüş, yaralılar vardı. Toplam 144 hayvan mevcut tespit ettik. Tarım il elemanları, tarım il müdür yardımcısı, jandarma komutanına geldiler. Yani afette herkesin bilgisi var. Yani vatandaşımızın zararının karşılanmasını istiyoruz.
0: Tekirdağ açıklarında Marmara Denizi'nde seyir halindeki feribotun çevresinde görülen yunuslar yolcuların ilgisini çekti. Marmara Adası yönünde ilerleyen feribotun önünde beliren yunuslar bir süre feribotla aynı yönde yüzdü. Zaman zaman su yüzeyine çıkan yunuslar yaptıkları dalgıç hareketleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Bazı anlarda feribotun önüne geçen yunuslar daha sonra yeniden feribotun yanına gelerek yüzmeye devam etti. Yunusların feribotun hızına eşlik ettiği anlar adeta bir yarışı andırdı. O sırada yolculuk yapan bir vatandaş yunusların hareketlerini cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde yunusların feribotun önünde ve yanında yüzdüğü görüldü. Feribotla birlikte bir süre ilerleyen yunuslar daha sonra rotalarını değiştirerek gözden kayboldu.

0: Amasya'nın Sulova ilçesinde kedi ile köpeğin dostluğu dikkat çekiyor. Sulova İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde gezinen köpeğe yaklaşan kedi onu annesi sanarak yanında dolaşıyor ve sütüyle beslenmeye çalışıyor. Mahalle sakinleri kediye Tom, köpeğe ise Jerry adını verdi. İki hayvanın birbirlerine gösterdiği yakınlık çevredekilerin de ilgisini çekiyor. Vatandaşlar kedi ile köpek arasında güzel bir bağ oluştuğunu belirtirken bu sıra dışı dostluğun daha önce pek görülmediğini söylüyor.
1: Kedi köpeği annesi sanıyor galiba. Besliyordu onu. Kediye Tom, köpeğe Jerry diyorlardı. Biz tesadüfen gitmiştik orada. Girişte bahçede gördük. Yatıyordu köpek. Kedi yanına yaklaştı. Onu sevmeye başladı. Köpek de ona böyle şefkatli kollarını açtı. Böyle bir merhamet daha önce gördüm ama bu kadarını da görmemiştim. Beslemeye çalışması beni çok etkiledi. Köpek büyüktü, bayağı büyük. Daha evvel bu kadarıyla karşılaşmamıştım. Yani birçok hayvan sevgisi gördüm ama bu kadarını da ilk kez gördüm. Kedilerle köpekler genelde zıt hayvanlar oldukları için birbirleriyle anlaşamazlardı. Ama burada aralarında çok güzel bir bağ oluşmuş. Köpek kediye karşılıksız merhameti ve sevgiyi veriyordu. Anne sevgisi veriyordu.
2: Köpek bir şey yapmıyor ya.
0: İzmir'in tarihi kent merkezinde yer alan Simrağ Garası yeni buluntularla geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Roma döneminde kentin aşağı mahallelerine su taşımak için kullanılan antik kanalın aradan 2000 yıl geçmesine rağmen hala aktığı belirlendi. Kazı ekibi kanalın 150 metrelik bölümünü takip etti. Suyun kaynağının Agora'nın güneyindeki bir pınarla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. 2026 yılı kazılarında ise toprağın altında 3 yeni mekan ortaya çıkarıldı. 2 mekanın tabanında mozaik, birinde ise mermer döşeme bulundu. Ayrıca daha önce karşılaşılmayan duvar resimlerine ulaşıldı. Yeni buluntuların Simra'nın geç antik çağdaki dönüşümüne ışık tutması bekleniyor. Kazı ekibi çalışmalarını sürdürürken Simra Tiyatrosu'nun da İzmir'in kültürel yaşamına kazandırılması hedefleniyor.
3: 2000 yıldır akan bir sudan bahsediyoruz. Kaynak konusunda çok fikrimiz yok. Hemen bizim güneyimizde Namazgah Hamamı var. O Namazgah Hamamı'nın olduğu noktada bir pınarın olabileceğini, oradan çünkü 150 metrelik bir yolculukla Simirna Agora'sına ulaştığını görüyoruz. Bir mozaikli mekan tespit etmiştik 2025 yılında. 2026 yılı olunca tabii heyecanla o mozaikli yapıyı ortaya çıkarmaya dönük olarak çalışmalarımızı sürdürdük ve aynı noktada 3 farklı mekana ulaştık. İkisi mozaik taban döşemine sahip, biri ise mermer döşeli olmak üzere belki ilk defa bu mekanlarda duvar resimlerine ulaştık. Yani Efes'teki yamaç evleri düşünürseniz ona benzer nitelikler gösteren mozaik tabanlar ve duvar resimlerinden oluşan böyle 3 odalı bir mekan. Özellikle duvar resimleri şimdi, yani hiç bulunmamıştı bugüne kadar Simirna Agora'sında ve tiyatro çevresinde. İlk defa bununla karşılaşmamız heyecan verici. Geç antik çağ diye tanımlayabiliriz. Roma İmparatorluğu 395 yılında ikiye bölünür. İkiye bölündükten sonraki süreçte yeni organizasyonlar oluşur yönetim kademesinde. Bu organizasyonlara bağlı olarak da kentlerde de dönüşüm başlar. Bu aynı zamanda Hristiyanlığın da Roma toplumunda aslında genişlemesiyle, taraftar bulmasıyla da ilgilidir. Artık kentlerde merkez kilise olurken kilisenin etrafında bir meydan ve yapılaşma söz konusu olacaktır. Antik dönemin caddeleri de işgale uğrar. Çünkü artık kullanılmaz olmuştur. Bizim az önce bahsettiğimiz bu mozaikli mekanlar da böyle bir caddenin yeniden işlevlendirilmiş gibi gözüküyor.
0: Erzurum'un Yakutiye ilçesinde ters yönden gelen araçlar nedeniyle zor günler yaşayan esnaf kendi imkanlarıyla çözüm üretmeye çalıştı. Muratpaşa Mahallesi Yeni Kapı Caddesi'nde bazı sürücülerin ters yöne girmesi üzerine esnaf dikkat çekmek için lamba direğine ters yön tabelası astı.
4: Mahalle esnaflarındanız. Biz buraya kendi imkanlarımızla ters yön tabelası yapmıştık. Araçların ters yöne girmesiyle alakalı problem yaşadığımız için öyle bir kendimize çözüm bulmuştuk. Sağ olsunlar, sizin haberinizden sonra büyükşehir ekipleri gelip buraya iki tane girilmez tabelası koydular ve şuradaki ters yön tabelasını düzelttiler. Teşekkür ederiz. Umarım yararlı olur, faydasını görürüz. Çünkü burada bizim araçlarımız çok zarar gördü.
0: İHA'nın ters yöne giren araçlar bıktırdı. Esnaf kendi çözümünü buldu haberinin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Esnafın astığı tabela kaldırılırken yolun karşılıklı iki tarafına girilmez tabelaları yerleştirildi. Yeterince fark edilmeyen dönülmez tek yön tabelası da yeniden düzenlendi. Yapılan çalışmayla ters yönden gelen araçların girişinin daha belirgin şekilde engellenmesi hedeflenirken esnaf da düzenlemeden memnun kaldı. Bitlis'in Adil Cavaz ilçesinde 40 yılı aşkın süredir kasaplık yapan Turan Zeybek, bir hafta önce dükkanının önünde hasta bir karga buldu. Bitkin haldeki kargaya et veren ve bakımını üstlenen Zeybek, kuşun kısa sürede toparlanmasını sağladı. İyileştikten sonra dükkanı unutmayan karga her gün Zeybek'i ziyaret etmeye başladı. Günde 2-3 kez dükkana gelen karga kendisine ikram edilen etleri yiyor. Kasap ile karga arasındaki bu sıra dışı dostluk çevredeki vatandaşların da ilgisini çekiyor. Zeybek, karga ile aralarında güzel bir bağ kurulduğunu söyleyerek kuşun ziyaretlerini sürdürmesini umduğunu belirtti.
5: Bir gün baktım karga uçmaya başladı. Hasta aldı, hasta beraber. Ben bile ilgilendim. Kuşa bezgiyi gösterdim. Gösterdiğince biraz karnı doyurdum, et falan verdi. Ve bu anda biraz kendine geldi, uçtu. Bir gün sonra yine geldi, kalk kalk ötmeye başladı. Ötünce anladım. Ben duygulandım tabii. Sadık, yani sadık kuş. Geldi yine bir şey verdi. Yine karnı doyurdu. Yine uçuş yaptı gitti. Bu sefer günde 3 kez gelmeye başladı. Gelince de tabii yani kuşa ilgi gösterdiğim için ben de mutluyum yani. Gerçekten hayvanlara biraz yem verip de ortalıkta ekmeğe çöp atana kadar her sokağın başına biraz ekmek parçası verseler, bu kuşların karnını doyursalar bu kadar kuşlar da perişan olmazlar. Hepsinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.
6: Allah'a emanet olun.

0: Denizli'nin Beyağıt ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Tarhana ve Kültür Festivali sona erdi. Beyağıt Belediyesi tarafından düzenlenen festival 4 gün boyunca konserlere ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Final gecesinde ilk olarak rapçi Onur Rap'i, ardından Canan Bayram sahne aldı. Gecenin finalini ise Zakkum yaptı. Vatandaşlar grubun sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Beyağıt Belediye Başkanı Sezai Pütün, festivalin ilçe kültürünü tanıtmak, çevre il ve ilçelerle kaynaşmayı sağlamak ve esnafa katkı sunmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.
1: Biriyle beraber bugünü tamamlamış olacağız inşallah. Yani panayır düzeyinde geçen, tabii ki inşallah esnaflarımız umduğunu bulmuştur diyelim. Yani tabii ki bu her şey yokluktan çıkar. Yani mutlaka tabii ki bizim vatandaşımız da burada ne yapmış oldu? Beyağıtlar hem ucuz ve kaliteli alışveriş etmiş oldular. Bizim zaten asıl gayemiz, amacımız hem dışarıyla, diğer ilçelerle kaynaşmak, hem de Beyaş'taki vatandaşlarımızın hem eğlenmelerini sağlamak ve biliyorsunuz hep biz çiftçilikle geçinmekteyiz ve herkes çiftçi. Çiftçinin sabah ezanla başlar, akşam ezanla evine girer ama sağ olsun 3 gün boyunca da bizleri burada yalnız bırakmadılar. Hem alışverişlerini ettiler hem de keyifli bir vakit, boş bir vakit geçirdiler. Ben buradan tabii ki başta bizim organizatörümüze, yine belediye personelimize, yine emniyet güçlerimize ve tüm festivali katılan sanatçılarımıza ve ilçemizde yaşanan tüm etkinliklerden dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

0: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Emine Şirin, 12 yıl önce çalıştığı pamuk fabrikasında geçirdiği iş kazasında sağ bacağını kaybetti. Makinelerin bandına bacağını kaptıran Şirin, o günden bu yana hayatını koltuk değnekleriyle ve yerde sürünerek sürdürmek zorunda kaldı. Yıllardır evinden çıkmaya çekindiğini söyleyen Emine Şirin, artık koltuk değneklerini bırakmak ve arkadaşları gibi özgürce yaşamak istiyor. Şirin, her işimi oturduğum yerde yapmak istemiyorum. Artık koltuk değneklerini bırakmak istiyorum. Ben sadece bir ayak istedim diyerek protez bacak için destek beklediğini dile getirdi.
1: Valla işte gittik iş çalışıyorduk fabrikada. Ayağımı kaptırdım makinenin bantına. Düşüncelerim sadece bir ayağım olsun. Onu istiyorum. Ben de yürümek istiyorum. Oturduğum yerde iş yapmak istemiyorum. Bunu istiyorum sadece. Çok zorlanıyorum. Her şeyi yaptığımda zorlanıyorum. Artık bunları kullanmak istemiyorum.
2: Bakıma muhtacım. Ben de arkadaşlarım gibi olmak istiyorum. Ben de gururumla dışarı çıkmak istemiyordum. Engelliyim diye çıkmak istemiyorum. Dalga geçerler diye.
0: İstanbul'da kardiyoloji uzmanı doçent doktor Fatih Güngören, kalp krizi belirtileri ve risk faktörleri konusunda uyarılarda bulundu. Kalp krizinde en sık görülen belirtinin göğüs ağrısı olduğunu belirten Güngören, ağrının kola veya sırta yayılabileceğini söyledi. Nefes darlığı, bayılma ve çarpıntının da belirti olabileceğini aktardı. Uzman isim, özellikle her zamankinden farklı ve yoğun bir ağrı, terleme, bulantı ve kusma hissi yaşanması halinde vakit kaybetmeden 112'nin aranması gerektiğini vurguladı.
3: Şimdi kalp krizindeki ilk belirtiler aslında hastadan hastaya değişiklik gösterebilir. Bazı hastalarda bu ilk belirti göğüs ağrısı iken bazı hastalarda nefes darlığı olabiliyor. Bazı hastalarda bayılma, çarpıntı hissi de olabiliyor. Büyük çoğunlukta hastalarda göğüs ağrısıyla başvuruları görüyoruz. Ama bazı yaşlı hastalar, şeker hastaları ve fiziksel nörolojik problemleri olan hastalarda bu ilk belirti kendini nefes darlığı ya da genel durumunda birden bozulma şeklinde de gösterebiliyor. Çoğunluğunda biz tabii ki göğüs ön yüzünde kola vuran, boyuna vuran, sırta vurabilen göğüs ağrısıyla hastaları acilde görüyoruz ve EKG'lerini değerlendiriyoruz. EKG'deki duruma göre de hastaları bir an önce anjiyo alıp almayacağımıza karar veriyoruz. EKG'de bizim ST elevasyonu dediğimiz bir durumu görürsek bu hastaları yaklaşık 2 saat içerisinde, en geç 2 saat içerisinde anjiyo alıp ilgili damarla ilgili daralmış alana müdahale etmemiz gerekiyor. Bazı hasta gruplarında ise biz bu EKG'deki değişikliği görmeyebiliyoruz ve 24 saatlik takibe de alabiliyoruz bu hastaları.
0: İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde düzenlenen fotoğraf sergisi ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerini kadraja taşıdı. Arnavutköy Şehir Parkı'nda açılan sergide 268 katılımcının 1727 fotoğrafla yer aldığı yarışmada öne çıkan eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Karadeniz kıyılarından ormanlara, göllerden tarihi yapılara ve gündelik yaşamın renkli görüntülerine kadar ilçenin farklı yüzleri fotoğraflarla anlatıldı. Sergiyi gezen Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, fotoğrafların ilçenin farklı hikayelerini yansıttığını belirtti. Yarışmada dereceye giren fotoğrafçılara ödülleri de verildi. Kültürü, doğası ve tarihiyle Arnavutköy Fotoğraf Sergisi 6 Eylül'e kadar Arnavutköy Şehir Parkı'nda ziyaret edilebilecek.
4: Arnavutköy'ümüz gerçekten doğa harikası bir ilçe, ancak Arnavutköy'ümüz...
0: Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Sardes Antik Kenti, tarihin gizemlerinden birine daha ışık tutuyor. Antik kentte ortaya çıkarılan ve bugün 12 metre yüksekliğe, 20 metre genişliğe ulaşan devasa sur duvarında, dönemin Anadolu'sunda bilinmeyen pişmiş tuğla teknolojisi kullanıldığı belirlendi. Kazı ekibi bu tekniğin Mezopotamya ve özellikle Asurlulara özgü olmasından hareketle Asur İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından Sardes'e gelen usta ve mühendislerin duvarın inşasında rol oynamış olabileceğini değerlendiriyor. Kazı Başkanı Profesör Nikolas Kahil, Lidyalıların Asurlular gibi büyük bir imparatorluk olmak istediğini, bu nedenle Asurlu ustaların bilgisinden yararlanmış olabileceklerini belirtiyor. Doğa şartları nedeniyle tahrip olma riski taşıyan tarihi duvar içinde özel bir koruma yöntemi uygulanıyor. Duvarın ölçüleri ve malzeme özellikleri analiz edilerek birebir kopya kerpiç ve tuğlalar üretiliyor. Yeni üretilen malzemelerle orijinal duvarın önüne koruyucu bir katman oluşturuluyor. Böylece 2500 yıllık Lidya Asur mirasının gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.
5: Lidya, yani Sardis'in Lidya Sur duvar bir parçası ve milattan önce 7. 6. yüzyılda yapıldı. Yani Kral Croesus ve onun babası Aliates tarafından yapıldı. Ama o kadar büyük ki, o kadar kocaman bir duvar. Biz de uzun zamandır anlamadık.

uzun ömürlü olmalı. Aydın'da yaklaşık 20 yıldır hizmet veren Ev Dekor Mobilyam, kaliteli ürünleri, zamanında teslimatı ve satış sonrası desteğiyle güven

0: yeni sezon ürünleri mağazada sizi bekliyor. Yeni ev kuranlara ve evini yenileyenlere özel seçenekler, 2 yıl garanti, ücretsiz kurulum ve 1 yıla kadar ücretsiz depolama imkanı. Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi, Muğla Yolu üzeri, Hesaplı AVM yanında. Siz de çıkın çıkın gelin, farkı yerinde görün.
1: Aydın'da satılık bir ev mi arıyorsunuz? Yatırım için arsa, arazi ya da iş yeri mi düşünüyorsunuz? Ya da dairenizi, dükkanınızı, arazinizi satmak veya kiraya vermek mi istiyorsunuz? Gayrimenkulde doğru karar, doğru bilgi ve doğru danışmanlıkla başlar. HB Gayrimenkul, Aydın'da satılık ve kiralık dairelerden iş yerlerine, arsa ve arazilerden yatırım fırsatlarına kadar geniş gayrimenkul portföyüyle yanınızda. Alırken de, satarken de, kiralarken de. Doğru bilgi, doğru analiz, doğru gayrimenkul. HB Gayrimenkul. Aydın'da gayrimenkulün güvenilir adresi. Telefon 0256 213 5005.
0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu, Münir Özkul Sokak, No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71.
2: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Ama bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
4: Rösev hayat verir.
0: ...1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markaları...

Küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi, bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

Emeklilerimizin emeğine güç, işine hız katıyor. Bir tondan 15 tona kadar farklı kapasite seçenekleri, güçlü süspansiyon sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Serset Romorkları, tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardım.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544-444-0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜMOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

0: 4013, iş telefonu 0256 711 4734.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik MaxiFit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256-340-0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

say, Loyal? Is that a wanna hear?

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz, özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde, evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

İnsan sevgiyi kolay bulamaz. Sevgi fedakarlık demektir. Hele aşkta gurur hiç olmaz gülüm. Çekip gitmekse zaten çözüm değil.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-38-38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: Neyim var senin?
1: Söylemesi o kadar zor ki. Dilim varmıyor söyle.
0: Neyi?
1: Her şeyin bittiğini.
0: Ne? Yoksa bana... Yoksa... Aşkımızın... Her şeyin bittiğini mi söylüyorsun?
1: Evet.
0: Yok. İsteme benden. Her şeyi iste. Onu isteme benden. Ayrılmam senden.

bir tesadüf aşk değil bu. Yıllar geçti üstüne. Bitecek büyük aşkımız yazık bir iç yüzünde. Yetmedi mi çektirdiğin? Beni artık ağlatma. Ben her şeye razıyım.

0: IFM reklam.
1: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te.

0: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: IFM Reklam.

IFM Reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne

Korkuyorum kıyamete, korkuyorum kıyamete döner bu akşam, döner bu akşam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te.

İster fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun isterse, ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi.

IFM Reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te.

iner gibi dudaklarımda. Bir ömrü harcadım yokluğunda. Hangi gönül çeker böylesine nöbeti? Hangi yürek taşır böylesine hasreti? İşte, işte aşkın tam saati. İşte çıldırma vaktim. Ben artık biletimi kestim. Sana geliyorum, sana geliyorum. Ayrılığın kemiklerini kıra kıra, gecenin karanlığını yara yara, yıllanmış yaralı.

saatlerini sana kurdum. Bundan böyle bütün sofralarımı dizlerinde yaşamak istiyorum artık. Dizlerinde yaşamak istiyorum. Bugüne dek yaşamak.

IFM Reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair

0: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr
0: IFM Reklam.

0: Gardiyan, beni havalandırmaya çıkarır mısın?
1: Ama havalandırma biteli çok oldu.
0: İlk ve son kez bir şey istiyorum senden.